Yusuf D. Cash. Telegani beat. Ana balası rişkabu kaju sindrasa ne muşk. Bişala yürür bu kabuk mu. Fanfara bu gerepsi. Yeşkandan.